Elkes Cemsirum. Minayir Aitbes. Açgözsem Magnum. Vorsirumem Kez. Bornrank Ankun. Kişerner Ansan. Bornrank Takun. Kez, kez, çim oratsan.